0: bin geçin ayağımı zindirem be. Kilit korkunç o zaman ağlam dört dörde fası bu. Gebeydi, gebeydi bir kıcı, gebe hoş buldu. Gebe, fakir yürüş, inme gelen ülke. Kilit buraya kese putalıyor orkı. Yapsın da sopası, hepine koyuyorsa gerek. Kese her şey yok, ingezim. Ne olurdum, etkettim, hayrım. Alın yasırma, üç göz yap, yavaş o yaprım. Gelmeyi de yerde, putalı akrım. Hapa aptal gibi.
1: Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok